0: Cepetler futbolu Önlerden karşı bir kalma Şimdi ne olduğunu
1: Ne diyorlar ki ben de Futbolu'ya yakın hangi anda

Dijo ya hace favor. Olur sandık ki mesela dışarı bulatır. Sakin hafta sınırsızda bozma ödüldü. Sakin yere bağlar. Sakin hafta bir duyusu. Cepsi yukarı da.

0: Altı sağlar.
1: Sağlar da düzgün cevap tutmaz bu.
0: Düzgün.
1: Nasıl olarak cevap ödüyorsun canım?

0: 12 hundred cycle.
1: 12 hundred cycle.
0: Düzeltirse düz hareket, sonra başlangıç gelerek.

0: Evet, Alfa Alfa var.
1: Saat Alfa Sence Saat Sarı ya.
0: Bir zaman sonra evde Tiger Glycolama
1: Giderken atız bir sansar ya.

0: Yatan sanıyor, sağ kal.
1: Yatan
0: sanıyor, sağ kal. Yatan sanıyor, sağ kal.
1: Ne var, sağ kal.

Cephe şu an sizi ses alalım. Cephe şu an sizi ses alalım. Cephe şu an sizi ses alalım. Cephe şu an sizi ses alalım. Cephe şu an sizi ses alalım. Cephe şu an sizi ses alalım. Derrière le 3791 rue Notre-Dame-Ouest qui tombe sur la rue Workman.

Yatağına sakal. Yatağına sakal. Yatağına sakal. Kaçış kaçıya gidiyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor?

0: Baba kasağını
1: düz dur bu nedeni.
2: Baba kasağını
1: dur bir dur. Kasağını düz yap.